0: saxofonin gelmiyordu.
1: Ben
0: ayrıca bir grafik bir bulundu. Diğer grafik bir bulundu.
1: Yani
0: kara kara da grafik bir bulundu. Okey, diğer diyor. Diğer grafik bir bulundu. Yani diğer bir sonra aç grafik bir
1: bulundu.
0: Açı, benim de çekme kartı. Okey, diğerin önce biri var mı? Önce biri var mı? Diğer gelin. Böyle, tanrı sempurna bari varlığa, ancı men pasın gece deyip pristote. Açıca, kavşik bari.
1: Hadi, hadi.